pongo ya miel. Birin birin, gongo ya miel, atambulo wanga, bibula ze. Birin birin, gongo ya miel, birin birin.